Ne afa Allah ra bitez de bre Tayberz. De şu ha. Qela mivat se. Çi xirabiye mi gina şumari? Ya hayo ez veş bia. Mişma ber ve ver o ardına ver. Ber ve ver o ardına ver. Uzur mizi rüye murad dirşi. Homa biz onu ekahe komi bahar kvarindi. Komi okyanusti. Lazır şuma sebin. Zür şuma merdim kişin. Zür şuma kiyon şonra. Pizron şuma velat şiyonra. Velat neven yonra. Zür şuma. Zür şuma.

Gotiye Slav, Evar Baş, Nesrin Can, tu çawa ya ez gelek başım ez hebi dikim uji başım kuşka Süheyla Kocaeli van gotna najmera nivisan diye. Ez u keç apa khoya medenge radyo vekiliye u dina va mali de gotiyem gohdariya te dikin. Ve ise hata ua khoş be her bijij ve her du kare. Gotiye ji diyar sıçana zu ere umbinin ser radyoye eme gelek ekeyf khoş bin brasti. Diyar sıçana uyu zu ere ez bavarım ku dina listeye mende heyeli.

0: dest pê bikin. Lijneye giştiği kanetveyn yek bu yek. Yani lijneye BM, USB, li New York Amerika'yı cara heşti ve yekam cüve. Serok devlet o serok vezirin velatiyen endamin netveyn yek bu yek. Ve liser problem o pırskekin dünya işi istişare bikin. Lijneye giştiği ve isal civine khue bi temaya jinu ve avakin evlekiye o breve birna ve guherine bikin.
1: Heşte ve kemin lijneya neteveyin yek boyu despedike. Çavi hamu dünyayı vel New York'a Amerika'yı be. Vazifeya sekreteri giştiye neteveyin yek boyu Antonio Guterres isal be davidi be. Guterres ve cara davi beştari civini be.
2: Une protection des ressources nationales choose to strengthen the United Nations.
3: Dve amj bo se sala 21 kan riya kurd kirna netewen yek bu hilbijerin hezen ku zirar den dunya me çaga berdin benga ha sistema netewen yek bu ji rageşin jeopolitik en ku çıkaz de çezede de bin parçabon nedyarin kronik o zahmetin aboriye her roj xaraptır de bin ambevane rubrune
1: isal ve vezir karin derve ye Bangladeş'e Serokatiya Civina Lijneya Neteveyen yek buyi bike. Ji sala 1955 u virve ve ki her sal pirti axaftina serokan ve axaftina awl disa Brezilya bike. Paşe ji ve Amerika derkeve kursiye. Dereza çaran de ji ve serokoma Recep Tayyip Erdoğan bangi lijneya giştî u dünyaya bike.
4: Senin haklı olduğu değil.
3: Hayat sisteme kekun neyin behez, yin maftar, behez ben verin avakırın, eme bebecin dünyaj penyam mezintire.
4: Devam edeceğiz.
1: Bi tevahi ve hafte üse serok devlet, u çelü piyen serokin hükümetan beştari hevditin an bebin. Le isalci nehiştin, serok devleti Filistin'e Mahmut Abbas beştari lijneye bebe. Şandeya Filistin'e jibo beştari lijneye gıştı bebe haziri dikir. Le serledana vizeya nuneri Filistin'e hadret kirin. Abbas ve Kipar ve İsalji ji dur ve bangi lijnaya gişti ya neteveyn yek buyi bike. İsal mijara serekeya civine jinu ve avakirina evlehiye u breveberina ve guherine ye. De civine de ve meseleyin kriza iklimi peşketina domdar rakirina bi temami ya çeke nükleer u haziriyen li ser nekhoşiyen şevbe bena khaftin. Jigayn ivan Kırkına li Gazze'ye u şerî Rusya u Ukrayna'ya jî devam mijarê civînê de ye.
0: Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan ji bo beştarî lijneya giştî ken Neteveyn yek bûyî bibe çû Amerika'yı Erdoğan dema li New York'ê bu mala tıkan jî ziyaret kir. Tabi li wê derê jî bi coş û kelecaneke mezin hat pêşwazî kirin. Erdoğan ti peyama xwe ya ewil de got em ê beştarî gelek civînan bibin bernameya me têr û tije ye.
1: Dîmenên ku van salên dawî de li New Yorkê bûne adet dîsa ket berxemereyan. Ji zarokan heta kal û pîran. Emir û temenên wan cuda bûn lê hezkirina wan yek bû. Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan li New Yorkê li ber mala tirkan bi coş û kelecaneke mezin hat pêşwazî kirin. Li gel baranê gelek kes bi alayên Tirkiyeyê û Kulîlkan hat ber mala Tirkan ako wê serokkomar lê bimîne. Dilê wan nehişt ji bariyeran derbas bû û çû bal wan. Bi wan re aqifî sohbet kir jê re da'a kirin. Serokkomar Erdoğan bi zarok û pitikan re jî ji nêz ve eleqedar bû.
5: Burada biraz heyecanlandı sizi görmekten.
6: Annesi
5: arkada kaldı.
1: Erdoğan silah dar rojname garanji. Vi çağı mesajı koyen avul cidan.
7: İnşallah dolu dolu bir
3: İnşallah ve bebelijne ka tiru tijya netewen yek boye programa ve tiru tijye ezbeni bele gelek zedeye.
1: Jigayni Tirkan yin garibji jubo sarokomar Erdoğan bibinin hatıbun peşya mala Tirkan. Yek juvanji

0: Pavuk alan de domine.
1: Ama ye rosti, ayı bijam na paşam hay, na paşam ev
0: Sedusi Salberi Malbata Vil Miksi Evrib Ayşe Avede Speker Pişrev Hatna Ceryani Lüvestani Aşif Ceyran Avakir
2: Çabecim vi kare vi aşı le bab papiran hatta na berdevam dikem. Rasi püstüri mezun yani ustayı mezun kalki bab biri mi bu? Kalki ve pişti babe kalki mi bu pişti kalki mi bu pişti babe mi bu pişti mame mi bu beri ez hatim.
3: Bele.
2: Yani le çabecim le hatta çar baban ev berdevamı me devam dikir.
0: Aşvan İsmail İbrikli Bece Hayaj Desteğimde Ezvi Karin Adımış Birkirin.
2: Rastî min navê ev çandahan li bi te wendakirin li bi te nizam çand bi xirab xilas bi min navê mehengî destin ve ez vî çandê berdewam dikem me.
0: Ji ber ku hêrandina ve usûla berê ji bo tendirustiyê gelek baş e. Hin welatî hêjî vî aşî tercih dikin.
4: Dehişe çekili da geçedane ke nuçe bu liçini carawil robot ji mekteba robotan mezun bun. Çar robot pişti perverdeye du mehan mezun bun o diplomayı hastandın.
5: Liçini carawil robot ji dibistane mezun bun. Li bajare hangçoye merasima mezuniyeti hatlidar hıstın. Dipilotin reber roboteki kontrol kırını u roboteki kulüp piyano yedi de perverdeyi uka tamam kırın. Robot mezun bun u diplomayı kustandın. Çar robot jıdı mahan zedetir hatın perverde kırın.
6: Birastî me gelek zêde ders davan. Em robotan wekî insanan perwerde dikin. Me ders ji hev veqetan din. Me dersên giştî, yên pisporî û dersên pratîk dan robotan.
5: Robot tevî qabiliyetên bingehîn derbarê qadên xebatan de hatin perwerde kirin.
6: Hemû robot derbarê eyarkirin, bicihkirin û plankirina rotayê de tên perwerdekirin. Ev dersên bingehînin û em wan didin hemû robotan. Dersên pisporiyê jî li gorî hewcedarî û senaryoyên sepandinê bi awayekî taybet tên dayin.
5: Robotên mezûn wê li gelek ciyan dest bi wezîfeyê bikin. Di pilotên rêber wê li arşîva servîsa fermî ya çînê û dibistana robotan bixebitin. Robota kontrol kırne ve li atölye robotan bıxabitte. Robota kul piyano yedi de jbo şahiyan ve beşandın Kore'ye başvur.
4: Bülteleme katiyah, biminin hoşçayı da evar başı.